yaptığı hayal kırıklığı. Hop, televizyonda yeni bir canlı intihar saldırısı. Fonda ezberlenmiş telkinlerin kirli provası.